0: Kanka boş ver. Merhaba Reis Seksi Fiyanlar ben.
1: Bu efektörün iyisi yer merhaba kanka.
0: Nine Union Tom X-Ray 644 in a black Mercedes one.
1: Tamam.